0: Bir beni.
1: Yuvacı ne radyo yeni?
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.